0: favori çalma listeni,
1: çalma listeni
0: şekillendiren radyo.

Elife Ram Pam Pam'la 7.05 oldu saatler ve sizler sabah moduna hoş geldiniz. Ben Serdar, hafta içi her sabah yaptığımız gibi birlikte yine ona dek müzik dünyasının fenomenleriyle yepyeni günü karşılıyoruz. Şakir ve El Konser.

0: takvimler yepyeni bir ayı gösteriyor. 1 Temmuz çarşamba sabahı ve müzik dünyasının fenomenlerini seninle buluşturmaya devam ediyoruz. Günaydınlar. Pharrell Styler'dan dinledik. Black Lilies. Radyo Fenomen burası ve sabah modunda birazdan bakalım kimler burada. Ed Sheeran'ı Bad Habits'e dinleyebilirsin. Öncesinde ise Tame Impala ve Jenny Dracula ile seni bekliyor. Unutma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

Sheeran'ın gelmesini ister miydiniz? Amerika'da zaman zaman bu tip sürprizler yapıyor. Hatta geçenlerde DJ Martin Garrix'le birlikte Chicago'da bir düğüne eşlik etmişler. Orkestraya daha doğrusu eşlik etmişler.

0: 20 yıl geçmiş. Yayınlandığı ilk günlerde defalarca dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi. Hala ilk günkü keyifle dinlemeye devam ediyor. Bana mutluluk veriyor açıkçası. Eminim ki aranızda birçok dinleyici de şarkıyı dinlemekten mutlu oldu. Empire of the Sun buradaydı. We are the people. Radyo Fenerbahçe burası. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben ve sabah modunda birazdan bakalım kimler burada. Vanero, Fuego ile Senine. Hemen öncesinde ise DJ Koca'yı Michiko ile dinleyebilirsin. Unutma. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bizsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var. Aa.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.

0: İkinci köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Haramidere, Sefaköy, İncirli, Mertel, Çağlayan, Mecidiyeköy, aksi yönde Topkapı, İncirli, Flori, Avcılar yöne etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Basın Ekspres bağlantı yolu aralıklarla seyir hızı düşük. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi istikamette İstoç, Mahmut Bey hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça yoğun devam ederken Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de tek yönlü seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti. Fransa adını son 16 turuna yazdırırken bir sonraki turda Paraguay ile eşleşti. Son 32 turu mücadelesinde Norveç, Fil Dişi sahilini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Vikingler son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Lakers yıldız oyuncu LeBron James ile yolların ayrıldığını duyurdu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydın, saatimiz 8 oldu. Radyo Feneri'nde sabah modundasın. Ben Serdar, sırada The Second Voice var. Let Me Be.

Yaklaşık 4 yıl önce başlayan After Hours Till Dawn dünya turnesi dolu dizgin devam ediyor ve bu yaz Avrupa'da İtalya'dan Almanya'ya, Fransa'dan Hollanda'ya onlarca canlı performansa imza atacak The Weeknd, Blinding Lights sonrasında sabah modunda Malik'le devam etsene Mono.

0: Duygusu mesajları içeren şarkılar yazmayı seviyorum diyor Mineli. Yani duygusal sözleri enerjik altyapılarla birleştirmeyi tercih eden bir isim. Ona Siko da bu parçada eşlik etti Yesterday. Mutlu sabahlar. Radyo Fenerbahçe burası, Serdar mikrofonda. Sabah modunda 2015'ten bir DNC hiti Cake by the Ocean dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise Olivia'nın Soysiz seni bekliyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5.
1: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: bizimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar

Gay Bari Ocean'la buradaydı. Şu iş size oldu mu? Telefon cebinizde titreştiğini hissediyorsunuz. Telefonu alıp ekrana baktığınızda ne bir bildirim var ne bir mesaj var. İşte buna nörologlar hayalet titreşim sendromu adını vermişler. Epeydir de konuyu araştırıyorlar. Akıllı telefon kullanıcıların yaklaşık %80'i mesela ceplerinde telefon olmadığı anlarda bile telefonlarının titrediğini ya da çaldığını hissediyorlar. Bunun sebebi de şu, yani beynimiz bu işte dijital bildirimleri o kadar büyük bir ödül veya stres kaynağı olarak kodlamış ki, ne bileyim işte bacağımızdaki küçük bir kas seyirmesini ya da giysimizin sürtünmesini bile anında mesaj geldi, bildirim geldi olarak yorumluyor. Yani bir açıdan aslında bizlerin dopamin bağımlısı olduğunu söylememiz gerekiyor. Sabah modundasın. Şimdi Arko Kasango, Fire Fire.

0: ardından Hollandalı elektronik müzik ikilisi Mesebelt Eto Bari ile buradaydı. Sabah modundasın, günaydınlar. Ben Serdar, Radyo Feremen'de birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. David Guetta ve Sia'ya, Flames'e ne dersin? Daha öncesinde ise The Silent Partner, I'm Learning, kaçırma. Reklam.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ediyor.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntı

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
3: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirlikuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Yenibosna yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyrantepe'de yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık seyir hızı düşük seyrediyor. Kartal Ataşehir'de yine çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Açıkçası ya Flames de buradaydı. Bu aralar listeleri kasıp kavuran isimlerden biri Liza. Adının ilginç bir hikayesi varmış. Birazdan sabah modundan seninle paylaşacağım. Şimdi ise Bad Bunny'in Wi-Fi'yi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Fatih. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti. Fransa adını son 16 turuna yazdırırken bir sonraki turda Paraguay ile eşleşti. Son 32 turu mücadelesinde Norveç, Fil Dişi sahilini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Vikingler son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Lakers yıldız oyuncu LeBron James'le yolların ayrıldığını duyurdu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: 9 oldu saatimiz. Keyifli sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Bu saate M4S'le başlıyoruz. Fallen Angel.

Radyo Fermuar burası. Zed, Mermors ve Grey'den dinledik. The Middle sabah modunda sırada Lisa var. Onun da adının ilginç bir hikayesi var. 13 yaşında bir falcının tavsiyesi üzerine doğum adı olan Frantria'yı yasal olarak La Lisa şeklinde değiştirmiş ve sonrasında bu değişikliğin kendisine çok iyi geldiğini belirtiyor. Anime işinde burada ben Reynir.

0: şarkılarından zaman zaman Latin müziğe göz kırpan isimlerden bir tanesi ve bu tarzın ona çok yakıştığını da belirtmek gerekiyor. Inna Morenito ile buradaydı. Radyo Feriment'e sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Bir Jason Derulo hitine var mısın? Breathing birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesine Tame Impala ve Jenny Dracula. Burada olacak, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

Jason Derulo, Breathing de buradaydı. İsviçre'de bir teknoloji enstitüsü. Müzayedeciler ve sanat eksperleri için özel bir kızılötesi akıllı gözlük tasarlamış. Şimdi bu gözlüğü takan bir uzman şunu anlıyor. Yani ünlü bir ressamın tablosuna baktığında işte boya katmanlarının altındaki ilk kurşun kalem eskizini, kullanılan pigmentlerin kimyasal yaşını ve hatta işte sanatçının yüzyıllar önce tuvale bıraktığı parmak izlerini bile net bir şekilde bu gözlük sayesinde görebiliyorlar. Muazzam bir icat gerçekten de. Yani işte bu gözlüğü takıp da milyon dolar ödediğiniz bir tablonun gerçek olmadığını anlamak da gerçekten sinir bozucu olurdu herhalde. Muhtemelen bu gözlüğü birçok uzman bundan sonraki araştırmalarında ve işte tablonun gerçek bir değil mi olduğunu anlamak için kullanacaktır. Sabah moduna The Bossa ile devam.

2018 senesinden Lisa başı bir ortaklıktı. David Guetta şarkıda Bibrexa ve J Balvin eşlik etmişti. Say My Name. Sabah modundasın ve birazdan her zaman eğlenceli şarkıları imza atan Raiden Where's My Husband'ı dinleyeceğiz. Öncesinde ise Lady Gaga ve Doji buluşması Runway seni bekliyor. Unutma.

0: Your husband is coming.
1: Albümün ismi de zaten ne kadar pozitif bir insan olduğunu gösteriyor. This music may contain hope, yani bu müzik umut barındırabilir diye. Ray, Where's My Husband sonrasında sabah modunda şimdi Şampol'la We Be Burning'e devam.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

aylarda yayınlanan bir rapora göre global listelerde aralıksız 52 hafta boyunca top 10'da kalarak tarihi bir rekora imza atmış animasyon filmiyle K-pop team'in Hunter's Cast Golden buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunun bugünlük sonuna geldik. Yarın sabah 7'de yeniden sabah modunda mikrofon başında olacağım. Şimdi ise David

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir,
4: bir mutluluk getir. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
6: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Radyo Fenomen.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: birazdan yaşlanmayı hızlandıran veya yavaşlatan beslenme alışkanlıklarımızdan bahsedeceğim. Bakalım sen hangi yöndesin?
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti. Fransa adını son 16 turuna yazdırırken bir sonraki turda Paraguay ile eşleşti. Son 32 turu mücadelesinde Norveç, Fil Dişi sahilini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Vikingler son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Lakers yıldız oyuncu LeBron James'le yolların ayrıldığını duyurdu.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Topkapı, Halıcıoğlu. Aksiyonda Beylikdüzü, Büyükçekmece etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Pendik arası da tek yönlü seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Pekala işte günün ikinci yarısına başlarken ufak bir mola için ideal single'lardan Surf Mesa ve Emily ortaklığı I Love You Baby Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit News'u bu kez Latin dünyasından Becky G ile devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Epa.

0: tempo yükselttiğimiz dakikalar Josh Favaz ve Girls Wanna Have Fun sonrasında emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Terry Swims, Shaggy ve Akon ortaklığı, Dua Lipa ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Bizsin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Pankartın jest oldu. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: da çıkan en başarılı vokallerden biri şüphesiz. Teddy Swims ve The Door Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, biliyorsun Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere kulak verme zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, Serdar ben. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi yine stüdyoda. Evet, şimdi Norveç maçıyla başlayacağız ama Yalçın, sen maçtan ziyade biraz tribünlere odaklanmışsın.
3: Tribünlere odaklandım.
2: Niye acaba, bir anlat bize.
3: Taraftarlar çok destekçiydi, o yüzden
4: ben Dünya Kupası başlarken ne dedim size? Ben ne dedim? Sonunda Yalçın abi tribün sorumlumuz oldu. Gece saat 4'te Norveç izliyor.
3: Ama Norveç taraftarları gerçekten hani takımına tam destek. Ve de bir şey söyleyeceğim.
2: Onlar
3: yani,
2: bir şov falan yapıyor değil mi
3: şov
2: sürekli?
3: Yapıyor.
4: Neler yapıyorlar abi? Hayır. Nasıl şovlar yapıyorlar?
2: Evet, bir anlat
3: şunu,
2: hadi.
3: Şunu göstermeye, söylemeye de çalışıyorum aslında. Evet. Taraftarlara bakıyorsunuz. Mesela kadın taraftarlar bakımlı. Naif. Makyajını yapmış gelmiş. Saçına fön çekmiş artık ne deniyorsa. Erkek taraftarlar biraz daha tabii ki hani kendisini bırakmış
2: Alan
3: öyle.
2: Alan tipinde
3: ama. Yani kadın taraftarlara baktığınız zaman vallahi bir makyaj, bir fön, bir saç yaptırımı bilmem ne. Yani bütün güzellikleriyle tabiri caizse gelmişler.
2: Estetik bir şey var.
4: Dünya Kupası'na güzellik yani katıyorlar. Bu evet, gerçek
2: evet,
4: yani.
2: Renk katıyorlar.
4: Bambaşka bir renk. Her zaman öyle oluyor zaten. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası her zaman. O yüzden ben ilk programa başlarken söylemiştim size. Ben tribünlere bakacağım. Evet. Tribünler de çok önemli diye ama siz benimle dalga geçmişsiniz.
2: Şanslısın Yalçın. Norveç şimdi yoluna devam ediyor.
3: Benim niye şansım var ki hep ya? Allah, topu bana niye attınız hemen?
2: Kimle eşleşti şimdi Norveç?
3: Norveç kimle eşleşti? Hemen söyleyeyim sana.
2: Son 16 turunda Brezilya'yla. Ben
3: Brezilya'yla baktın mı? Hı-hı. Tamam, Brezilya'yla eşleşti. Çünkü bu son 16 maçlara baktığımız zaman eşleşmeleri de ben buradan hemen bir hatırlatayım. Paraguay Fransa'yla eşleşti. Bu arada Mbappe de Paraguay'la alakalı saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ifade ettiği basın açıklamasında. Dün de Paraguay Cumhurbaşkanı ulusal tatil ilan etti Almanya'yı eledikleri için.
2: Ya muazzam bir başarı gerçekten. Bir şey
4: bu arada Cumhurbaşkanı 20 yaşında falan galiba. Yani ya, resmini gördüm.
3: Cumhurbaşkanı gerçekten baktık. Çok genç. Santiago Pena ismi Cumhurbaşkanı'nın, futbolcu ismi gibi ama.
4: Ülkeyi kapatacak herhalde. Bir daha şey bir tur daha atarsa parti.
3: Hem ekonomistmiş hem de siyasetçi. Son 16 turda Kanada Fas'la eşleşti. Brezilya Norveç'le. Diğer maçlarının da sonucuna göre de bakacağız bu eşleşmelere.
2: Tabii bir yanda da şey var, bu Dünya Kupası gol krallığı evet, yarışı evet, çok böyle ateşli evet, evet, bir şekilde devam ediyor. Messi normalde 6 golle aynen sıradaydı, ilk sıradaydı ama Mbappe dünkü 3-0'lık galibiyette ne yaptı?
4: 4.
2: Messi'yi yakaladı, o da hı-hı, 6 oldu.
4: Yakaladı mı?
2: Evet 6 ve Haaland Norveç'ten yine, o da 5 gol.
4: 5 golde. Dembele var. Dembele 5 gol diye hatırlıyorum.
2: 4 gol görüyorum 4 ben gol, burada. Aynen.
4: Yani bayağı bir 4 gol.
2: Evet, Messi Mbappe yarışı devam ediyor,
3: ediyor
2: gibi.
3: Ama Fransa'ya baktığınız zaman zaten golleri tek atan ya Dembele ya da Mbappe.
2: Evet.
3: Başka tabii bir oyuncu yok ama ben bir şey söyleyeyim. Mbappe'yi de devam eder ettirirler yani gol krallığı
4: yani.
3: Peki
4: Fransa Arjantin finali olur mu?
2: Olabilir.
4: Değil
2: yani
4: mi?
2: Fransa şimdi 3-0 kazandı. Son 16'da kimle eşleşti Yalçın, o belli miydi? Ha, Paraguay.
3: Paraguay ile eşleşti.
2: O halde gelme ihtimali geçer, yüksek
3: olacak. Yüksek olduğu için de hı-hı, olabilir. Bu akşam da 19'da İngiltere Demokratik Kongo maçı var. Hı-hı. Saat 23'te de Belçika Senegal maçları var. Yani sürpriz olur mu olmaz mı, sürprizler de bekliyoruz tabii
4: İngiltere
3: ama.
4: İngiltere böyle kötü sürprizlere maruz kalıyor.
2: Evet. Yani olabilir. Evet, onu da yarın konuşacağız bakalım. Pekala, yarın görüşeceğiz.
4: Teşekkürler. Tribünlere bak abi.
3: Bakıyorum.

Almanya'dan başarılı bir ortaklık. Prodüksiyon masasında Siko Toy, vokallerde ise Minelli ve işte bu ikilden Yesterday Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çarşamba günü de çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. K-pop dünyasından Jimin, Malik, OneRepublic, Sevda Liza ve tabii ki çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise DJ Goya ve Michiko ile yapacağız.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti. Fransa adını son 16 turuna yazdırırken bir sonraki turda Paraguay ile eşleşti. Son 32 tur mücadelesinde Norveç, Fil Dişi sahilini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Vikingler son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Lakers yıldız oyuncu LeBron James ile yolların ayrıldığını duyurdu.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

tanıdığımız Jim'in zaman zaman solo projeleriyle de karşımıza çıkıyor biliyorsun. Ve işte onlardan biri Hu Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit müziği. Bu kez Malik'le devam ediyoruz. Çarşamba gününde sana mono.

Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: 2026'nın ilk günlerinde Ocak ayında Worst Girl in America isimli kariyerlerinin 3. albümünü yayınladı Slater. Şüphesiz en başarılı albümleri oldu ve bu albümlerinden Dance Radyo fenomenindeydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Alok ve Alan Walker ikilisi, Brian Mescal, Sean Paul, David Guetta ve Becky G üçlüsü ve tabii ki daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı.

Kiddo'dan Headlights Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler biliyorsun, Radyo Fenemen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen'i 40'ta geri sayıyoruz. Ve hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 19 numarası, tempoyu yükseltiyoruz. Radyo Fenomen'de dans dünyasındayız. Brian Mescal,

kariyerlerindeki en önemli single'ları Avrupa'da hit oldu. Magnetik Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Pekala sırada kimler var göz atacak olursak. Kygo ve Ava Max ortaklığı. Bebe Rexha ve Faithless. Gwen Stefani ve Eve ikilisi. Hepsi biraz daha radyonda. Başlangıcı The Silent Partner'la yapacağız.

garanti bir formül. Prodüksiyon masasında Kygo var. Vokallerde ise Ava Max. Şarkıya gelince o zaten bir Shakira klasiğiydi. İşte Kygo ve Ava Max'e bir kez daha günümüze gelen Shakira hiti Whatever sonrasında maksimum hit müzikle biraz daha tempo yükseltiyoruz. Bibi Rexy ve Faithless ortaklığı Radyo Fenomen'de New Religion.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği, Enfores ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

geçmişe döndüğümüz dakikalar tam 8 yıl öncesine, 2018 yılına gitmiştik. Clean Bandit ve Demi Lovato ortaklığı solo sonrasında Maximum Hit Müze tekrar günümüzden ve tempo yükselterek devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Anima ve Liza'dan Bere.

0: Cairo'nun başrolünde olduğu Apex filminde soundtrack olarak kullanılmasıyla yıllar yıllar sonra, hatta tam olarak 11 yıl sonra bir kez daha hit oldu. Hatta daha büyük bir hit haline geldi. İşte The Chemical Brothers ve Go Radio fenomenindeydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Sevda Liza ve Pablo Vittar ortaklığı, Tayla, Şampol ve Dua Lipa ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Reklam. Radyo fenomeni.

0: takip ettiği Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor biliyorsun. Ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere kulak verme zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, Serdar ben. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi yine stüdyoda. Evet, şimdi Norveç maçıyla başlayacağız ama Yalçın, sen maçtan ziyade biraz tribünlere odaklanmışsın.
3: Tribünlere odaklandım.
2: Niye acaba, bir anlat bize.
3: Taraftarlar çok destekçiydi, o yüzden
4: ben Dünya Kupası başlarken ne dedim size? Ben ne dedim? Sonunda Yalçın abi tribün sorumlumuz oldu. Gece saat 4'te Norveç'i izliyor.
3: Ama Norveç taraftarları gerçekten hani takımına tam destek. Ve de bir şey söyleyeceğim.
2: Onlar yani, bir şov falan yapıyor değil mi
3: şov
2: sürekli?
3: Yapıyor.
4: Neler yapıyorlar abi? Mesela hayır. Nasıl şovlar yapıyorlar?
2: Evet, bir anlat
3: şunu,
2: hadi.
3: Şunu göstermeye, söylemeye de çalışıyorum aslında. Evet. Taraftarlara bakıyorsunuz. Mesela kadın taraftarlar bakımlı.
4: Naif.
3: Makyajını yapmış gelmiş. Saçına fön çekmiş artık ne deniyorsa. Erkek taraftarlar biraz daha tabii ki hani kendisini bırakmış öyle.
2: Alan tipinde.
3: Alan tipinde ama. Yani kadın taraftarlara baktığınız zaman vallahi bir makyaj, bir fön, bir saç yaptırımı bilmem ne. Yani bütün güzellikleriyle tabiri caizse gelmişler.
2: Estetik bir şey
4: ya, Dünya
2: var.
4: Dünya Kupası'na
2: var
4: güzellik yani. Katıyorlar. Bu evet, bir gerçek
2: evet,
4: yani.
2: Renk katıyorlar.
4: Bambaşka bir renk. Her zaman öyle oluyor zaten. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası her zaman. O yüzden ben ilk programa başlarken söylemiştim size. Ben tribünlere bakacağım. Evet. Tribünler de çok önemli diye ama siz benimle dalga geçmişsiniz.
2: Şanslısın Yalçın. Norveç şimdi yoluna devam ediyor.
3: Devam ediyor. Benim niye şansım var ki hep ya? Allah, topu bana niye attınız hemen?
2: Kimle eşleşti topunu? Şimdi Norveç?
3: Norveç kimle eşleşti? Hemen söyleyeyim sana.
2: Son 16 turunda. Evet. Brezilya'yla. Ben
3: Brezilya,
2: bakıyorum
3: baktın
2: burada.
3: Baktın mı? Hı-hı. Tamam, Brezilya'yla eşleşti. Çünkü bu son 16 maçlara baktığımız zaman eşleşmeleri de ben buradan hemen bir hatırlatayım. Paraguay Fransa ile eşleşti. Bu arada Mbappe de Paraguay ile alakalı saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ifade ettiği basın açıklamasında. Dün de Paraguay Cumhurbaşkanı ulusal tatil ilan etti Almanya'yı eledikleri için.
2: Ya muazzam bir başarı gerçekten. Bir
4: şey, bu arada Cumhurbaşkanı 20 yaşında falan galiba yani ya, resmini gördüm.
3: Cumhurbaşkanı gerçekten baktık. Çok genç. Santiago Pena ismi Cumhurbaşkanı'nın, futbolcu ismi gibi ama.
4: Ülkeyi kapatacak herhalde bir daha şey bir tur daha atarsa parti.
3: Hem ekonomistmiş hem de siyasetçi. Son 16 turda Kanada Fas'la eşleşti. Brezilya Norveç'le. Diğer maçlarının da sonucuna göre de bakacağız bu eşleşmelere.
2: Tabii bir yanda da şey var, bu Dünya Kupası gol krallığı evet, yarışı evet. Çok böyle ateşli evet, bir şekilde devam ediyor. Messi normalde 6 golle
4: aynen.
2: Sıradaydı, ilk sıradaydı ama Mbappe dünkü 3-0'lık galibiyette ne yaptı?
4: 4.
2: Messi'yi yakaladı, o da 6 oldu.
4: Yakaladı mı?
2: Evet 6 ve Haaland Norveç'ten yine, o da 5 gol.
4: 5 golde. Dembele var. Dembele 5 gol diye hatırlıyorum.
2: 4 gol görüyorum 4 gol, ben burada.
4: Aynen.
2: Yani bayağı bir
4: 4 gol.
2: Evet, Messi Mbappe yarışı devam ediyor gibi.
3: Devam ediyor ama Fransa'ya baktığınız zaman zaten golleri tek atan ya Dembele ya da Mbappe.
2: Evet.
3: Başka tabii. Bir oyuncu yok ama ben bir şey söyleyeyim. Mbappe'yi de devam eder ettirirler yani gol krallığı
4: yani. Peki Fransa
3: alakalı.
4: Arjantin finali olur mu?
2: Olabilir.
4: Değil
2: yani
4: mi?
2: Fransa şimdi 3-0 kazandı. Son 16'da kimle eşleşti Yalçın, o belli miydi? Ha, Paraguay.
3: Paraguay ile eşleşti.
2: O halde gelme ihtimali geçer. Yüksek
3: olduğu için. Yüksek olduğu için de hı-hı. Olabilir. Bu akşam da 19'da İngiltere Demokratik Kongo maçı var.
2: Hı-hı.
3: Saat 23'te de Belçika Senegal maçları var. Yani sürpriz olur mu olmaz mı, sürprizler de bekliyoruz tabii
4: İngiltere
3: ama.
4: İngiltere böyle kötü sürprizlere maruz kalıyor.
2: Evet. Yani olabilir. Evet, onu da yarın konuşacağız bakalım. Pekala, yarın görüşeceğiz.
3: Teşekkürler.
4: Tribünlere bak abi.
3: Bakıyorum.

0: Anadolu Radyo Fenomen'deydi ve hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ KB'nin Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. İlk kez duyduğun single'lar, canlı mashup'lar hepsi Fenomen Club'inde. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'inin tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Benden söylemesi aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. Karol G ve Shakira ikilisi, Shensi, David Guetta, Akon ve Neo üçlüsü. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı Lady Gaga ve Doechi ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
1: Reklam.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti. Fransa adını son 16 turuna yazdırırken bir sonraki turda Paraguay ile eşleşti. Son 32 turu mücadelesinde Norveç, Fil Dişi sahilini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Vikingler son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Lakers yıldız oyuncu LeBron James ile yolların ayrıldığını duyurdu.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Pekala, işte Latin dünyasından itiraz edemeyeceğim iki isim. Karol G ve Shakira'yı bir araya getiren TQG Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. 2000'li yılların başına dönecek olursak Blue Cantrell, Hit'em Up Style sample'ları bu kez şensiyle günümüze geldi. Ve işte Radyo Fenomen'de...

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
4: iyi finans. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde etkili, aksi istikamette akıcı devam ederken birinci köprü her iki güzergahta da yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Haliç Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Halıcıoğlu Merter Bahçeli Evler, Haramidere Beylikdüzü etkili. Tende Hadımköy Beylikdüzü basın ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Ataşehir çift yönlü yoğun seyrediyor. Kavacık Ümraniye'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Dünya dursun, biz buradayız.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
9: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
11: Radyo Fenomen.

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, saatler 17. Fallen Angel'la yeni saate hadi başlıyoruz.

0: mutlaka görmek istediğin şehirler. Hadi bakalım yaz o şehirleri. Ben de bugün okuyacağım. En çok hangi şehir gelecek? Dünya çapında tabii. Selamlar herkese. Maximum Hit Müzik'te Dracula Jenny Remix ile başlayacağım. Ardından Work, Rihanna, Drake ve çok daha fazlasıyla Radyo Fenomen'de devam edeceğiz.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: güzel geçiyordur. Work, Rihanna ve Drake seninle birlikteydi. Deniz Görkem'le update'in içindeyken hazır. Dünya Kupası popüler ve gündemde. Bakalım neler oluyor? Radyodan arkadaşlarım birazcık ondan bahsedecekler.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, Serdar ben. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi yine stüdyoda. Evet, şimdi Norveç maçıyla başlayacağız ama Yalçın, sen maçtan ziyade biraz tribünlere odaklanmışsın.
3: Tribünlere odaklandım.
2: Niye acaba, bir anlat bize.
3: Taraftarlar çok destekçiydi, o yüzden
4: ben Dünya Kupası başlarken ne dedim size? Ben ne dedim? Sonunda Yalçın abi tribün sorumlumuz oldu. Gece saat 4'te Norveç'i izliyor.
3: Ama Norveç taraftarları gerçekten hani takımına tam destek. Ve de bir şey söyleyeceğim.
2: Onlar yani, bir şov falan yapıyor değil mi sürekli?
3: Yapıyor.
4: Neler yapıyorlar abi mesela? Hayır. Nasıl şovlar yapıyorlar?
2: Evet, bir anlat
3: şunu,
2: hadi.
3: Şunu göstermeye, söylemeye de çalışıyorum aslında. Evet. Taraftarlara bakıyorsunuz. Mesela kadın taraftarlar bakımlı. Naif. Makyajını yapmış gelmiş. Saçına fön çekmiş artık ne deniyorsa. Erkek taraftarlar biraz daha tabii ki hani kendisini bırakmış öyle.
2: Alan
3: tipinde ama. Yani kadın taraftarlara baktığınız zaman vallahi bir makyaj, bir fön, bir saç yaptırımı bilmem ne. Yani bütün güzellikleriyle tabiri caizse gelmişler.
2: Estetik bir şey
4: ya, Dünya
2: var.
4: Dünya Kupası'na var güzellik yani katıyorlar. Bu evet, gerçekten.
2: Evet, renk katıyorlar. Evet.
4: Bambaşka bir renk. Her zaman öyle oluyor zaten. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası her zaman. O yüzden ben ilk programa başlarken söylemiştim size. Ben tribünlere bakacağım. Evet. Ve o tribünler de çok önemli diye. Ama siz benimle dalga geçmiş.
2: Şanslısın Yalçın. Norveç şimdi yoluna devam ediyor.
3: Benim niye şansım var ki hep ya? Allah, topu bana niye attınız hemen?
2: Kimle eşleşti topunu şimdi Norveç?
3: Norveç kimle eşleşti? Hemen söyleyeyim sana.
2: Son 16 turunda. Evet. Brezilya'yla. Ben Brezilya'yla
3: baktın
2: burada
3: mı? Hı-hı. Tamam, Brezilya'yla eşleşti. Çünkü bu son 16 maçlara baktığımız zaman eşleşmeleri de ben buradan hemen bir hatırlatayım. Paraguay Fransa'yla eşleşti. Bu arada Mbappe'de Paraguay'la alakalı saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ifade ettiği basın açıklamasında. Dün de Paraguay Cumhurbaşkanı ulusal tatil ilan etti Almanya'yı eledikleri için.
2: Ya muazzam bir başarı gerçekten. Bir şey
4: bu arada Cumhurbaşkanı 20 yaşında falan galiba yani ya, resmini gördüm.
3: Cumhurbaşkanı gerçekten baktık. Çok genç. Santiago Pena ismi Cumhurbaşkanı'nın, futbolcu ismi gibi ama.
4: Ülkeyi kapatacak herhalde bir daha şey bir turda atarsa parti.
3: Hem ekonomistmiş hem de siyasetçi. Son 16 turda Kanada Fas'la eşleşti. Brezilya Norveç'le. Diğer maçlarının da sonucuna göre de bakacağız bu eşleşmelere.
2: Tabii bir yanda da şey var, bu Dünya Kupası gol krallığı, evet, yarışı, evet, çok böyle ateşli, evet, bir şekilde devam ediyor. Messi normalde 6 golle, aynen, sıradaydı, ilk sıradaydı ama Mbappe dünkü 3-0'lık galibiyette ne yaptı?
4: 4.
2: Messi'yi yakaladı, o da, hı-hı, 6 oldu.
4: Yakaladı mı?
2: Evet, 6 ve Haaland Norveç'ten yine, o da 5 gol.
4: 5 golde. Dembele var. Dembele 5 gol diye hatırlıyorum.
2: 4 gol görüyorum 4 ben gol, burada. Aynen. Yani bayağı bir
4: 4 gol.
2: Evet, Messi Mbappe yarışı devam ediyor gibi.
3: Ama Fransa'ya baktığınız zaman zaten golleri tek atan ya Dembele ya da Mbappe.
2: Evet.
3: Başka, tabii, bir oyuncu yok. Ama ben bir şey söyleyeyim. Mbappe'yi de devam eder ettirirler yani gol krallığı.
4: Peki Fransa Arjantin finali olur mu?
2: Olabilir. Değil yani mi? Fransa şimdi, aynen, 3-0 kazandı. Son 16'da kimle eşleşti? Yalçın, o belli miydi? Ha, Paraguay.
3: Paraguay'la eşleşti.
2: O halde yenme ihtimali geçer, yüksek
3: olduğu. Yüksek olduğu için de, hı-hı, olabilir. Bu akşam da 19'da İngiltere Demokratik Kongo maçı var. Hı-hı. Saat 23'te de Belçika Senegal maçları var. Yani sürpriz olur mu, olmaz mı? Sürprizler de bekliyoruz tabii
4: İngiltere
3: ama.
4: İngiltere böyle kötü sürprizlere maruz kalıyor.
2: Evet, yani olabilir. Evet, onu da yarın konuşacağız bakalım. Pekala, yarın görüşeceğiz.
3: Teşekkürler.
4: Tribünlere bak abi.
3: Bakıyorum.

0: Team Movement Music tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan Hugo Solto, Jamaican, Bam Bam, ardındansa Die Another Day, Madonna burada olacak. Radyonda yanında olmaya devam ediyoruz. Sakın kaçırma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Dünya dursun, biz buradayız.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Haydi. Nescafe Express modunu

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti. Fransa adını son 16 turuna yazdırırken bir sonraki turda Paraguay ile eşleşti. Son 32 turu mücadelesinde Norveç, Fil Dişi sahilini 2-1 yendi ve adını son 16 takım arasına yazdırdı. Vikingler son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak. Meksika Ekvador'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç saat 19'da başlayacak. UEFA Fenerbahçe'ye kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezası verdi. Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden Los Angeles Lakers yıldız oyuncu LeBron James ile yolların ayrıldığını duyurdu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyi.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
3: Reklam. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de...

0: Instagram'dan yazmaya devam ediyorsun. Bugünün ilişkiler sorusu, ideal ilişki sorusu bu. Rad efendim, ben Instagram'da bekliyorum. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler varmış. So Easy ile başlayacağım. Olu ve Vin ardından Kiss and Make Up, Dua Lipa, Blackpink radyonda olacak. Dua Lipa'nın aşk tatili de devam ediyor bu arada.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: Hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Doğada ne varsa
3: Sümra'da da. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere Mertar Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna Sefaköy Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: yakın ilişkiler sorusunda sevgilinle gitmek istediğin şehirleri sormuştum. Bali demiş birisi, tropik, doğa ve huzur. Hiç de olsa sosyal medyadaki gibi değil orası, merak etme. Amsterdam demiş, kanalları, bisiklet, kültürü. Ne kadar güzel değil mi? Dümdüz bir şehirde her yeri bisikletle gidebilmek. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Runway, Lady Gaga, ardından My Addiction, Alex Guesta ve Gun Gun Gun, David Guetta gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar. Deniz Görkem'le update devam ediyor.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: B Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 33, Ankara ve Bursa 34, İzmir 35, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo fenomeni.

0: sayınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.

0: Sizin sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
4: Maksimum hit müzik.
5: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: 19 oldu saatler. Fallen Angel'la yeni saatte Deniz Görkem'le update'tesin.

0: nerelere gitmek istiyor bakalım. Son saatteyiz. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Maksimum Hit Müzik. Şöyle bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Dracula Jenny burada olacak. Team Impala. Ardındansa Van Dans'la Drake ve Kayla. Radyo Fenomen'de.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Reklam.
1: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Derken rezervasyon.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: kavgasından bahseden dostlarıma mikrofonu paslama zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, Serdar ben. Dünya Kupası özelle birlikteyiz. Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi yine stüdyoda. Evet, şimdi Norveç maçıyla başlayacağız ama Yalçın, sen maçtan ziyade biraz tribünlere odaklanmışsın.
3: Tribünlere odaklandım.
2: Niye acaba, bir anlat bize.
3: Taraftarlar çok destekçiydi, o yüzden
4: ben Dünya Kupası başlarken ne dedim size? Ben ne dedim? Sonunda Yalçın abi tribün sorumlumuz oldu. Gece saat 4'te Norveç'i izliyor.
3: Ama Norveç taraftarları gerçekten hani takımına tam destek. Ve de bir şey söyleyeceğim.
2: Onlar yani, bir şov falan yapıyor değil mi sürekli? Yapıyor.
4: Neler hani yapıyorlar abi? Hayır. Nasıl şovlar yapıyorlar?
2: Evet, bir anlat
3: şunu,
2: hadi.
3: Şunu göstermeye, söylemeye de çalışıyorum aslında. Evet. Taraftarlara bakıyorsunuz. Mesela kadın taraftarlar bakımlı. Naif. Makyajını yapmış gelmiş. Saçına fön çekmiş artık ne deniyorsa. Erkek taraftarlar biraz daha tabii ki hani kendisini bırakmış öyle.
2: Alan
3: tipinde. Ama yani kadın taraftarlara baktığınız zaman vallahi bir makyaj, bir fön, bir saç yaptırımı bilmem ne. Yani bütün güzellikleriyle tabiri caizse gelmişler.
2: Estetik bir şey
4: ya, Dünya
2: var.
4: Dünya Kupası'na güzellik katıyorlar. Bu evet, gerçekten.
2: Evet. Renk katıyorlar.
4: Bambaşka bir renk. Her zaman öyle oluyor zaten. Hı-hı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası her zaman. O yüzden ben ilk programa başlarken söylemiştim size. Ben tribünlere bakacağım. Evet. Ve o tribünler de çok önemli diye. Ama siz benimle dalga geçmişsiniz.
2: Şanslısın Yalçın. Norveç şimdi yoluna devam ediyor.
3: Benim niye şansım var ki hep ya? Allah, topu bana niye attınız hemen?
2: Kimle eşleşti
3: topunu?
2: Şimdi Norveç?
3: Norveç kimle eşleşti? Hemen söyleyeyim sana.
2: Son 16 turunda Brezilya ile. Evet.
3: Brezilya
2: ile
3: baktın mı? Hı-hı. Tamam, Brezilya ile eşleşti. Çünkü bu son 16 maçlara baktığımız zaman eşleşmeleri de ben buradan hemen bir hatırlatayım. Paraguay Fransa ile eşleşti. Bu arada Mbappe de Paraguay ile alakalı saygı duyulması gereken bir takım olduğunu ifade ettiği basın açıklamasında. Dün de Paraguay Cumhurbaşkanı ulusal tatil ilan etti Almanya'yı eledikleri için.
2: Ya muazzam bir başarı gerçekten. Bir şey
4: bu arada Cumhurbaşkanı 20 yaşında falan galiba. Yani ya, resmini gördüm.
3: Cumhurbaşkanı gerçekten baktık. Çok genç. Santiago Pena ismi Cumhurbaşkanı'nın, futbolcu ismi gibi ama.
4: Ülkeyi kapatacak herhalde. Bir daha şey bir turda atarsa parti.
3: Hem ekonomistmiş hem de siyasetçi. Son 16 turda Kanada Fas'la eşleşti. Brezilya Norveç'le. Diğer maçlarının da sonucuna göre de bakacağız bu eşleşmelere.
2: Tabii bir yanda da şey var, bu Dünya Kupası gol krallığı yarışı çok böyle ateşli bir şekilde devam ediyor. Messi normalde 6 golle sıradaydı, ilk sıradaydı ama Mbappe dünkü 3-0'lık galibiyette ne yaptı?
4: 4.
2: Messi'yi yakaladı, o da 6 oldu.
4: Yakaladı mı?
2: Evet, 6 ve Haaland Norveç'ten yine, o da 5 gol.
4: 5 golde. Dembele var. Dembele 5 gol diye hatırlıyorum.
2: 4 gol görüyorum ben burada. Aynen.
4: Yani bayağı bir 4 gol.
2: Evet, Messi Mbappe yarışı devam ediyor gibi.
3: Ama Fransa'ya baktığınız zaman zaten golleri tek atan ya Dembele ya da Mbappe.
2: Evet.
3: Başka bir oyuncu yok. Ama ben bir şey söyleyeyim. Mbappe'yi de devam eder ettirirler yani gol krallığı.
4: Peki Fransa Arjantin finali olur mu?
2: Olabilir. Değil yani mi? Fransa şimdi aynı 3-0 kazandı. Son 16'da kimle eşleşti? Yalçın, o belli miydi? Ha, Paraguay.
3: Paraguay ile eşleşti.
2: O halde gelme ihtimali yüksek
3: olduğu için. Yüksek olduğu için de hı-hı olabilir. Bu akşam da 19'da İngiltere Demokratik Kongo maçı var. Hı-hı. Saat 23'te de Belçika Senegal maçları var. Yani sürpriz olur mu olmaz mı, sürprizlerde bekliyoruz tabii
4: İngiltere
3: ama.
4: İngiltere böyle kötü sürprizlere maruz kalıyor.
2: Evet. Yani olabilir. Evet, onu da yarın konuşacağız bakalım. Pekala, yarın görüşeceğiz.
4: Teşekkürler. Görüşürüz. Tribünlere bak abi.
3: Bakıyorum.

0: Plaj sorusu, sevgilinle görmek istediğin şehirler. Viyana demiş. Evet, klasik müzik, zarif kafeler, güzel bir yer. Budapeşte var. Oo, termal hamamları mı? Ne güzel. Peki bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Michiko, DJ Goya, ardından Follow You ve Fire in the Sand, Ren Mescal gibi şarkı ve şarkıcılar burada olacaklar, kaçırma.
1: Reklam.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maximum İş Yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunda Belçika bugün Senegal'le karşılaşacak. Maç saat 23'te başlayacak. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında yarın Bosna Hersek'e konuk olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de oynanacak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon'ın 2. turunda Amerika Birleşik Devletleri rakibine 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
3: Chery.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Erciz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: parasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Getir, bir mutluluk getir.
3: Radyo Fenomen.